0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın?
2: Yok.
0: Saval çalmışsın.
1: Ha.
2: Tamam.
1: Saval bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın? Yok. Bakayım.
0: Sabah çalmışsın.
1: Haa. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha.
2: Tamam.
1: Tamam, bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışım.
1: Ha. Tamam. Daha bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın?
2: Yok. Bakayım.
0: Sabah çalmışsın.
1: Haa.
2: Sabah.
1: Sabah bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın?
2: Yok.
0: Bakayım. Tavan çalmışsın.
1: Haa.
2: Tamam.
1: Tavan bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Sabah. Sabah bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.